0: seyircici.
1: Siz seyircisin.
0: Hayır dedim. I'm going to be in a group again.
1: Siz seyircici.